0: Inanda 88.4 FM.
1: Zonke izinto zenzeka ngoba sawusetha ney'ngane ney'ngane seyithole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto zethu.